Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu?

Sen hiç mektup açarken yüreğin titredi mi? Son satıra bakarken gözlerini yumdun mu? Sen hiç gün güneş varken gölgede oturdun mu? Sen hıçkırıp ağlarken hasreti yutkundun

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Yalçın abi merhaba. Nereye böyle?
6: Bizim tarlada tarihi eser varmış. Onu çıkarmaya gidiyoruz.
5: Peki bunun suçu?

0: a** olduğunu bilmiyor musun?
1: Kimse görmez. Hadi gidelim.
0: Olur mu? Kültür varlıkları devlet malı. Buna hakkın yok.
1: Ben anlamam. Sen karışma.
0: Kültür varlıklarını korumak hepimizin sorumluluğu. Hem hapis ve para cezası var bu yaptığının.
1: Sen karışma dedim.
0: Alo. Jandarma karakolu mu? Bir ihbarda bulunmak istiyorum.
2: Bu coğrafyada yer alan kültür varlıkları hepimizindir ve bizlere emanettir. Lütfen onlara sahip çıkalım. Suça ortak olmayalım.

0: Firmalar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolundaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ayşe götürürsen süper olur ya. Zincirli kuyu falan da olur.
1: Sıradan bir radyoyuz ama en ön sıradan. 95.5 Radyo Kulübü. Radyo

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilgili kurumlar nezdinde mal varlığı ve para hareketlerine yönelik tedbir uygulanan firmalarla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yeni değerlendirme ve bildirimler doğrultusunda söz konusu tedbirlerin kaldırıldığı bildirildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Gaziantep'te yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu otoyolundaki çalışmalara ilişkin bugün itibariyle projemizin genelinde %98 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaştık. Yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz dedi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da simit satışlarına ilişkin yürürlükteki fiyat tarifelerine aykırı uygulamaların takip edildiğini belirterek, işletmelerin mevzuata uygun hareket edip etmedikleri saha denetimleriyle titizlikle incelenmektedir. Fiyat tarifelerine aykırı satış yaptığı tespit edilen işletmelere ilgili mevzuat kapsamında en ağır idari yaptırımlar uygulanacak dedi.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.

Hava Durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bağ kuran, tarihi eserlerin sergilendiği ve korunduğu mekanlardır. Ülkemizdeki müzeleri gezerek birçok medeniyete ait eseri yerinde görebilirsiniz. Müzelerimiz siz ziyaretçileri heyecanla bekliyor. Geçmişten bize miras kalan bu eserleri tanıyarak kültürümüze sahip çıkalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasına ilişkin kaldırılan tedbir kararının yeniden uygulamaya alındığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 12 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. İçişleri Bakanlığı 25 ilde düzenlenen siber suçlarla mücadele operasyonlarında 473 şüphelinin yakalandığını, 286'sının tutuklandığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Girne açıklarında meydana gelen gemi kazası ile ilgili yürütülen arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına İran'la ilgili açıklamalarda bulundu. ABD'li müzakerecilerle İran heyeti arasında temasların sürdüğünü kaydeden Trump, "Bu hafta İran'la daha fazla görüşme gerçekleştirilmesini bekliyorum. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ancak bu benim yapmak istediğim anlaşma değil" ifadelerini kullandı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Sarı Lacivertli kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var" dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

En güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

0: taleplerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş fon soruşturmasına ilişkin kim haksız kazanç sağladıysa burunlarından fitil fitil getirilmelidir. Hepsinden hesap sorulmalıdır. Yapanın yanına kar kalmayacak dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlenecek gençlerin desteklenmesi projesinden yararlanarak evlenen Esma Nur ve Yiğit Çetinkaya çiftinin Bahçeli Evler'deki evlerinin ilk misafiri oldu. Türkiye'nin İbero-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İbero-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirildiğini açıkladı. Yeni uygulama 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Türkiye'nin İber-Amerika Konferansı nezdinde ortak gözlemci statüsü için yaptığı başvuru, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası marjında 24 Eylül 2026 tarihinde New York'ta gerçekleştirilen İber-Amerika Dışişleri Bakanları toplantısında kabul edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ

0: tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2 adet yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş 2 Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilerek envantere girdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle düzenlenen Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül'de 777 bin seyirciyi sinema salonlarında buluşturdu.
1: Spor.
0: Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina Sarı Lacivertli Kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğunu açıkladı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın, Fenerbahçe sahipsiz haberiniz olsun. 3 Temmuz'da sokaklarda olan, Bağdat'ta Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır, büyük güçtür. Bu gücün herkes lütfen farkına varsın. Fenerbahçe istemezse hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Türkiye'ye ihtiyacı var dedi. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Anadolu Efes sahasında Beşiktaş'ı 95-81 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 16 sayıyla Anadolu Efes'ten Dario Saric oldu.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.740 lira 79 kuruş, Amerikan doları 48 lira 97 kuruş, euro 55 lira 78 kuruş, sterlin 64 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 45 sent, bir bitcoin 84.532 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.899 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'yla Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya, Osmaniye ve Samsun çevreleriyle Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların yurt genelinde hissedilir derecede azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Festivalden herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. Sevdiğiniz şarkıları ve iyi müziği bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşıyor olacağız 120 dakikaya yakın. Orada olan herkese muhteşem bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Yepyeni bir haftaya başladığımız şu dakikalarda keyifli anları sizlerle birlikte geride bırakmaya devam ediyoruz. Oralarda bir yerlerde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Hafta başında keyifli şarkıları eşlik ettiğimiz sürece sendrom da neymiş diyoruz, değil mi?

3 milyona yakın araç geri çağrılıyor değerli dinleyenler. 3 yan gruba ait olan 1 milyon aracı etkileyebilecek direksiyon sisteminin kilitlenmesine yol açan ciddi üretim hatası yapıldığı duyuruldu Alman Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından. Ve buna bağlı olarak yaşanılabilecek olası kazaların ve riskin ortadan kaldırılması için direksiyon cıvatasının paslanmaya karşı daha dayanıklı yeni bir parçayla değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Ve bu kapsamda dünya genelinde 2.8 Almanya'da ise 900 binin üzerinde araç bu durumdan etkilenecekmiş değerli dinleyenler.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. 28 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma günü. Yepyeni bir haftaya başladık ve artık soğuğu daha çok hissettiğimiz ve yazla ilgili tüm hayalleri bir rafa kaldırdığımız dönem başlıyor diyebiliriz, değil mi? Denize girmek neredeyse hayal olacak artık diyebiliriz. Hafta boyunca da yağışlı bir hava dalgası var, Türkiye genelinde etkili olacak. Hatırlatalım, kıyı kesimlere de baktığımızda 26-25 derece gibi sıcaklıklar gözüküyor. Pek de denize girmek için müsait olmayacak diyebiliriz. Bakalım bu hafta sonu nasıl bir hafta sonu bekliyor bizleri. Onu da yakından takip edip sizlerle paylaşacağız zaten.

28 Eylül 2026 Pazartesi gününde festivalde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha. Sevdiğiniz şarkılarla çıktığımız müzik yolculuğumuzda unutulmaz anları sizlerle birlikte paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yepyeni bir haftaya başladık ve yepyeni de bir dönem olur bu hafta başı sizler için umarım. Böyle yeni hayaller, yeni planlar ya da yeni uğraşılara başlamak için kafamızda kurarken hep böyle hafta başlarını, yıl başlarını, mevsim başlarını mesken tutarız ya. Bu hafta başı o hafta başı olsun diyelim. Kısa bir müzik arası sonrasında yeniden

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

sabahlar diler. Hanımlar beyler, haftanın ilk çalışma gününde festivalde sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yepyeni bir haftaya başladık. Umarım keyifle geride kalıyordur pazartesi gününüzü. Umarım keyifle siz de geride bırakıyorsunuzdur. Genelde böyle tatilden çıktığımız günlerde çalışmak zor olsa da özellikle kış ve sonbahar aylarında genellikle daha çok dinlenerek yaptığımız hafta sonu tatillerini tercih ettiğimiz için pazartesiler daha bir ayrı güzel oluyor bence. Bilmiyorum sizin bu pazartesiyle ilgili duygularınız neler? Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Dalında kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar gerileyen ton eriği üreticilerin el emeğiyle kışlık cevizli fırın tatlısına dönüşmeye başlamış efendim. Eriğin tatlıya dönüşmesi ise katma değerli hale gelmesini sağlıyormuş. Erik fiyatları gerek rekolte sebebiyle bu yıl epey bir ucuza düştü gerçekten. Pazarlarda da bu fiyatı hissedebiliyoruz. Daldaki fiyatının az bulan üretici ise önlemi aslında ürüne katma değer koyarak bulmuşlar ve erikten muhteşem cevizli tatlılar yapıyorlar ve kavanozları doldurup kışlık olarak bunları satmaya başlamışlar. Bu ve bu gibi ürünlerde aslında bu tarz kurtarıcı yollara başvurmak daha keyifli sonuçlar elde etmemize vesile olabiliyor.

Dünyanın önde gelen şehirleri yalnızca ekonomik güçleri veya turistik cazibeleriyle değil, sundukları yaşam kalitesi, kültürel olanaklar, çevre politikaları ve teknoloji alanındaki gelişmelerle de öne çıkıyor, değil mi? Oxford Ekonomik tarafından 2026 Global Cities Index yayınlanmış ve 1000 şehri 5 farklı kriter üzerinden değerlendiriyor bu indeks. Listenin ilk sırasında yer alan şehirle devam edeceğiz. Birazdan yayınımıza dünyanın en iyi şehirleri, yani bunlar, Türkiye'den de bazı kentler var mı? Bakalım, listeyi detaylı inceleyeceğiz, ayrılmayın. We'll be right back.

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen şehirlerinin sıralandığı liste açıklandı. 2026 Global Cities Index'e göre dünyanın en iyi şehirleri şöyle efendim. New York, Londra, Paris, Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo, Zürih bu listede yerini alırken araştırmada şehirler yönetim, ekonomi, insan kaynağı, çevre ve yaşam kalitesi olmak üzere 5 temel başlık üzerinden değerlendirilmiş. Peki efendim Türkiye'den hangi şehir var o listede ve kaçıncı sırada? Merak edinenler ayrılmasın, bir yere birazdan geliyoruz.

Hanımlar beyler, şehirlerin yaşam kalitesini belirleyen unsurlardan biri de çevre ulaşım politikaları. Büyük ve yoğun nüfuslu kentlerde trafik ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması hem şehir sakinleri hem de turistler açısından önemli, değil mi? Bazı dallarda şehirler araştırıldı dedik. Nasıl? Ya sundukları yaşam kalitesi, kültürel olanaklar, çevre politikaları ve teknoloji alanındaki gelişmelerle dünyanın en iyi kentleri sıralandı dedik. İlk onda biz yoktuk. New York, Londra, Paris, Seattle gibi şehirler öne çıkmıştı. Türkiye'den de İstanbul bu listede yerini aldı ama listede epey bir sonları doğruydu. 1000 şehrin araştırıldığı bu listede 64. sırada yer almış İstanbul. Ayrıca raporda Antalya'da Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

kırılıp dökülelim, ister yok olup dirilelim, sevişmeden oyun.

Festivalde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. EPDK'dan elektrikli araçlar için yeni bir düzenleme geldi. Yüksek güçlü şarj istasyonlarında depolama sistemlerinin biraz daha önünü açtı. Yeni düzenlemeyle şarj istasyonlarında bütünleşik elektrik depolama tesisleri şarj istasyonunun anlaşma gücünden daha yüksek araç şarj gücünde kurulabilecekmiş bundan böyle. Yani elektrikli araç sahipleri sizin için birazcık da müjdeli bir haber oldu bu. Çünkü yeni düzenlemeyle birlikte anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücünde depolama tesisi kurmak isteyen ve şarj ünitesini de bu tesisle beslemek isteyenlere imkan sağlandı. Yani bu yavaş şarjlarda daha çok zaman kaybetmeyecek, hızlı şarjla daha hızlı araçlarınızı şarj edebileceksiniz.

Hanımlar beyler, festivalde haftanın ilk gününde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, keyifli şarkılara eşlik eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın yeniden keyifli şarkılarla festivalde sizlerle olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğunuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
7: Zonguldak'ta Radyo Kulüp dinlenir, dinletilir. 95.5 Radyo Kulüp.

en güzel şarkılar Radyo Kulüp'te.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Orkun Karacaoğlan sıradaki en güzel parçalar benden Merve Nur'a, Yunus Emre'den Medine Koçsoy'a gelsin. Çok selamlar dedi. Orkun Karacaoğlan'dan Merve Nur'a, Yunus Emre'den Medine Koçsoy'a sıradaki şarkılar armağan olsun. Çokça selamlar. Veysel Çelik, güzel günlerden selamlar hüküm. Ben Veysel Çelik. Canlarım, kanlarım Fırat Karayazı, Gürbüz Demir, Berat Yoğurtçu, Özal Genç, Bektaş Yapışkan, Can Polat, Gürkan ya da Gürekan, Ferhat Karakaya, Adnan Revanlıoğlu, Ömürcan Akıl, Taha Gümüş, Mustafa Bolat, Yusuf Celep, Ahmet Sefa Çelik, Sefa Kürşat Yaman, Burak Arslan, Diyarbakırlı Baver Demir, Beritan Yanık, Beritan Yana selam olsun. Korkaklar tehlike olmayan her yerde daima cesur olurlar. Notuyla Veysel Çelik'in mesajı da böyleydi. Kiraz Yurda Kul, sevgilim şartlar ne olursa olsun seni bekliyorum. Yalnız değilsin bir tanem. Mamik Kaçar. Mamik Kaçar'a Kiraz Yurda Kul'dan şartlar ne olursa olsun yalnız değilsin mesajı geldi. Ve seni bekliyorum dedi Kiraz Yurda Kul. Batuhan Keser, abi selamun aleyküm ve aleyküm selam Batuhan Keser. Ben Batuhan Keser, değerli kardeşlerim İbrahim Şahin, Osman Aslan, Mertcan Yazılı, Doğukan Kılıçkıran ve Eray Eray'a bolca selam ve özlemle. Bizim küllerimizden doğmamız meşhurdur. Ve zaman buna defalarca şahit olmuştur. Sabır aslan kardeşlerim, güzel günlerde görüşmek dileğiyle dedi Batuhan Keser. Yunus Bağlıcak'tan bir istek var. Hemen gönderiyorum. Çarşamba'daki sol yanıma, eşoma. Çarşamba'daki sol yanıma, eloşuma. Selam olsun. Azrail kesmedikçe nefesimi aklımdasın. Mesafe ne olursa olsun en yakınımsın. Buse Karagözler'den İzmir'i istemiş. İlk bu istek geldiğinde şaşırmıştım, nedir filan.

diye kara gözler. Yunus Bağlıcak'tan çarşambadaki sol yanı Eloş'una selam olsun Yunus Bağlıcak'tan. Azrail kesmedikçe nefesimi aklımdasın. Mesafeler ne olursa olsun en yakınımsın. Buse kara gözlerden İzmirlim. Eloş'uma gelsin. Aynen böyle değil mi? Hadi bakalım.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Efendim, yola devam ediyoruz mesajlarınız ve isteklerinizle. Sevgili kardeşim Fatma'dan "Huzurum, seni seviyorum, sizdeyim" mesajı var MÇ'ye. İmtihanın ne kadar sürerse Allah'tan der, sabrın sonundaki selameti bekleriz. Tekrardan besmele çeker başlarız. Müslüman ümitsiz olmaz, içini ferah tut, ben seninleyim dedi Fatma kardeşim MÇ'ye. Böyle seslendi. Eylem Çakır'dan "Canı ciğeri, canının ciğeri" MÇ'ye. Dünyadaki hiçbir güç Allah'ın senin için takdir ettiği nasibin önüne geçemez. Bu yüzden kalbindeki endişeleri söküp at ve yalnızca Allah'ın adaletine güven. Sen yeter ki niyetini ve duruşunu her zaman temiz tut ve Rabbine güven. Seni seviyoruz dedi Eylem Çakır, canı ciğeri MÇ'ye. Kiraz Yurda Kul kardeşim, Kiraz Yurda Kul kardeşim demiş ki, "Sevdiğim, sesini özledim, seni özledim, seninle olan her şeyi özledim. Özlemle bekliyorum seni, her zaman yanındayım. Unutma, mesafenin bir önemi yok. Mamik Kaçar'a." Mamik Kaçar kardeşim, Kiraz Yurda Kul kardeşim seni çok özlemiş, çok sevdiğini söyledi. "Unutma" diyor, "mesafenin de bir önemi yok." Mamik Kaçar'a da sevgi dolu bu sözler geldi. Evet, Ömer Ünal kardeşimin isteği hemen gelsin. Kıvırcık Ali, ah kardeş. Efendim, kentin en özel istasyonunda Murat İnce ile Uzun İnce Yoldasınız. Mesajlarınızı dünyanın neresinde olursanız olun, ister bilgisayardan ister cep telefonundan fark etmeksizin mediamesaj.com web sitesine girip üye olduktan sonra radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bulup ilk sıradan mesaj, ikinci sıradan şarkı, türkü şeklinde hemen gönderebilirsiniz. Mediamesaj.com'a gir, üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı bul. Bu bizim programımızın adı. Unutma, ilk sırada mesaj, ikinci sırada şarkı türkü isteği var. Gönder gelsin. Her gün 19 ile 01 aralığında yayınlarımız devam ediyor. Ola ki bulunduğunuz noktada yayın dinleyemezseniz yayın saatlerinde web sitemden muratince.net üzerinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Ömer Ünal kardeşimin isteği Kıvırcık Ali, ah kardeş geldi. Eyüp Ünal, Kaan Çelikbaş, Arda Boynu Eğri, Baran Mustafa Türkan ya da Baran Mustafa Türkan kıymetli. Aslan abilerime ve kardeşlerime armağan olsun. Güzel günlerde Kıvırcık Ali, ah kardeş. Ömer Ünal'dan Eyüp Ünal, Kaan Çelikbaş, Arda Boynu Eğri, Baran Mustafa Türkan kıymetli. Ve aslan abilerime, kardeşlerime armağan olsun. Güzel günlerde görüşmek üzere. Kıvırcık Ali, ah kardeş, Ömer Ünal'dan geldi.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı

0: seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: İyi yayınlar Murat abi. Ben namı diğer Sadullah Tuyan. Sıradaki eserler Mahmut Erdem, Muhammed Comba, Muhammed Sağlık, Hüseyin Kaya, Hacı Ömer Sarıoğlu, Serkan Kapucu, Musa Özdemir, Can Kardeşim Onurhan Taşdelen, Mahir Tanşi, Kaan Öztürk, Okan Tektürk, benden özellikle canımın içi Arzu Tuyan'a, Umut Kula'dan Duru Eylül'e, ayrıca bir not var. Ben ne insanlar gördüm, üstünde elbise yok, ne elbiseler gördüm, içinde insan yok dedi. Sadullah Tuyan. Sadullah Tuyan'ın mesajı da böyleydi. Birazdan Volkan Dilmaç'a istek var, Zor Bey'den yine göndereceğim. Gece de olacağını söylüyor Zor Bey. Yayında kalsınlar diyor Volkan Dilmaç ve arkadaşları. Fatih Şendal kardeşim, selamünaleyküm abi, iyi yayınlar aslan kardeşim Memo Kaçar'a çok selam olsun. Ne tilkinin cilvesine, ne ayının pençesine, ne de bu hain dostların gülüşüne kanarız. Kiraz Yurdakul, sevgilim, aramızda ne kadar mesafe, ne kadar duvar olursa olsun, kalbimde sana olan sevgimin önüne hiçbir şey geçemez. Seni her gün biraz daha özlüyorum. Bazen söyleyecek çok şeyim oluyor ama kelimeler yetmiyor. Bilmeni istediğim tek şey, seni düşündüğüm ve seni beklediğim. Mamik Kaçar. Kiraz Yurdakul'dan sana gelen mesajda böyleydi Mamik Kaçar'a. Oğulcan Pancar'dan bir mesaj var. Spiti Mustafa'dan kardeşlerim Mertcan Karaca, Mert Aydemir, Ömer Kızıltaş, Candan Can, Mustafa Bolat'a selam olsun. Oğulcan Pancar'ın panelinden gelen mesaj da böyleydi. Sevgili kardeşim Zor Bey, Evren Dilmaç ve aleyküm selam Zor Bey. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim ve babamın dostlarına, arkadaşlarına, kardeşlerine, Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime saygılarımı, sevgilerimi iletirim. Vesel abimin de bolca selamları var. Yine abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli kardeşlerim, Oğulcan Olgan, Berat Bademci, Berat Can Özdemir, selam olsun hepsine. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir diyor Zor Bey, Evren Dilmaç ve sevgili Eyüp Han'dan İnsan Bitmiş adlı bu eserde armağan ediyor. Burak Yıldırım, Muzaffer Yıldırım, Erdi Düzgün, Ertan Yıldırım, Can Yıldırım, Alperen Gözüpek ağabeylerime de selam olsun dedi Zor Bey, Evren Dilmaç.
4: Bu şehirde insan bitmiş, yalan dolan bir arada, insaf bitmiş, vicdan bitmiş. Sakın düşme burada dara, yem olursun aç kurtlara, burada kitap Allah para, dostluk bitmiş, vefa bitmiş.

0: Can bildiğin cana düşman. Yar bildiğin sana düşman. Cehenneme dönmüş zaman. Ta yürekten seven bitmiş. Vur patlasın, çal oynasın. Söyle, söyle buna kim dayansın? Sen ki bilen bir insansın. Doğruları yazan bitmiş. Gerçekleri yazan bitmiş. Ta yürekten seven bitmiş.
1: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de Mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi Mediamesaj.com.
2: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
3: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
4: Evet efendim, devam ediyoruz yola. İbrahim Eren Erdoğan'ın mesajı düştü. Selamünaleyküm. Biz Etlik'ten Ulaş, Erengül ve Enes

Keskin, İlyas Sarıtaş, Yusuf Kartal, Nihat Tetik, Mert Sezer, Erdem Karaya, Erdem Karaya selam olsun. Elbet bir gün kardeşlerim. İbrahim Eren Erdoğan'ın mesajı böyleydi. Oğulcan Pancar demiş ki, güzel günler kısıtlanmış olabilir ama hayallerini kimse zincirleyemez. Kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Aslan dayım Mustafa Bolat. Doğuhan'ın isteğini hemen gönderiyorum. Mesajıyla birleştirip. Ve aleyküm selam Doğuhan. Sefa Yeni, Söz Yıldırım, Mehmet Faruk Şimşek, Mecnun Ekici, Hacı ve Mecnun Ekici Hacı ve Murat kardeşler, tüm arkadaşları ve kardeşlerine gelsin. Yıldırım Budak Topraklar başıma. Doğuhan'ın isteği Sefa Yeni, Söz Yıldırım, Mehmet Faruk Şimşek, Mecnun Ekici ya da Mecnun Ekici Hacı ve Murat kardeşler, tüm arkadaşları ve kardeşlerine gelsin. Yıldırım Budak Topraklar başıma. Doğuhan'ın isteği yayında efendim. Ne?

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.

İyi akşamlar Murat abi. Nasılsın? Ben Ulaş Bağış. Ulaş, iyiyim Ulaş. İnşallah amcam sen de iyisin. İşin gücün rast gelsin. Ulaş Bağış demiş ki abim Gökhan Bağış, kardeşim Emir Bağış, ayrıca dostlarım Orhan Sertkaya, Mustafa Özden, Tutku Sarı, Sefa Karademir, Cemre Görür, Efe Çelik, Samet Korkusuz, yine Arif Can Boğatır, Boran Batman, Mamiş Polat'a çok çok selam olsun. Gecen iyi olsun abi. Allah'a emanet ol. Ulaş sen de Allah'a emanet ol. Amcam işin gücün rast gelsin. Gözlerinden öperim. Anneciğin hepinizi, Nebahat Bağış kardeşim, hepinizi, seni başta Ulaş, Gökhan'ı, Emir'i çok özlemiş. Bu da üzerimde kalmasın amcam.

Nihat Evren'in bütün yeğenlerine ve dostlarına çok çok selamı var. Şimdi bir isteğimiz var. Akabinde kim kardeşimiz? Onun da isteğini yapacağız. Abdullah Erdem'e bir istek geldi. Onu da halledeceğim. Remzi Tam Türk'ün isteğinden sonra. Öncelikle selamun aleyküm. Başta abilerim Hüseyin Yanar, Emin Türkcan, Serkan Kara, Orhan Kara, Yılmaz kardeşlerim, Taha Celil Açıkgöz, Yusuf Can Yıldız. Elbet bir gün zor olsa da her şeye rağmen dik durun, onurlu yaşayın. Allah'a emanet olun aslanlar. Serkan Reçber, Ağlamam Artık adlı şarkıyı da armağan etmiş kardeşimiz. Şarkı geldi. Remzi Tam Türk'ten. Öncelikle selamünaleyküm ve aleykümselam. Başta abilerim Hüseyin Yanar, Emin Türkcan, Serkan Kara, Orhan Kara, Yılmaz kardeşlerim, Taha Celil Açıkgöz, Yusuf Can Yıldız. Elbet bir gün zor olsa da her şeye rağmen dik durun, onurlu yaşayın, Allah'a emanet olun aslanlar. Serkan Reçber, Ağlamam Artık armağan olsun dedi. Remzi Tam Türk'ün isteği yayında.

Selamünaleyküm abi, iyi yayınlar. Bacısından Abdullah Erdem'e Ahmet Kaya Başım Belada şarkısı armağan olsun. Abdullah Erdem'e bacısından Ahmet Kaya Başım Belada bu şarkı armağan olarak geliyor. Abdullah Erdem, sevgili Apo, sana özellikle geldi bu şarkı. Aç radyonun sesini, Ahmet Kaya söylüyor Başım Belada. Ve sevgili Nihat Evren'in bütün dostlarına, başta yeğenleri olmak üzere, bolca selamı var.

yağmur yağmada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yani tam şuramda kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

aşkım belada. Tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada.

üzerime kan sıçramış doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

Başında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser yaklaş.

0: belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım başım.
1: Sevgili Abdullah Erdem'e bacısından armağan olarak gelmişti az önceki şarkı. Başım belada finalini de verelim bir daha da.
0: Başım belada.
1: Bu şarkı özellikle bacısından Abdullah Erdem'e armağan olarak geldi sevgili Apo'ya. Çok seviliyor. Bacısından Abdullah Erdem'e Ahmet Kaya Başım Belada şarkısı armağan olsun bir kere daha. Ve sevgili Nihat Evren'in yeğenleri başta olmak üzere bütün dostlarına çok çok selamları var.
0: Uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok,

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Halen mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Orkun Karacaoğlan, Merve Nur'a ve Yunus Emre'den de Medine Koçsoy'a selam olsun dedi. Benim sevdam ulu çam gibidir. Ne güzde yaprak döker ne de kışta boyun büker. Orkun Karacaoğlan, Merve Nur'a ve Yunus Emre'den de Medine Koçsoy'a selamlar geldi.

Orkun'dan Merve Nur'a, Yunus Emre'den Medine Koçsoy'a ve dediler ki benim sevdam ulu çam gibidir. Ne güzde yaprak döker ne de kışta boyun büker. Ömer Ünal'ın isteğini hemen gönderiyorum. Peşine Selma Metin'in isteği var. Bu şarkı benden dostlarıma, abilerime. Eyüp Ünal, Kaan Çelikbaş, Baran, Mustafa Türkan, Arda Boyneğri, Enver Yılmaz, bekliyorum yollarını. Enver kardeşimden bekliyorum yollarını istediler. Ömer Ünal'ın panelinden gelen mesaj: bu şarkı benden dostlarıma, abilerime. Eyüp Ünal, Kaan Çelikbaş, Baran, Mustafa Türkan, Arda Boyneğri, Enver Yılmaz, bekliyorum yollarını. Ömer Ünal'ın dostlarına, kardeşlerine, abilerine armağan olarak geldi. Sevgili Enver Yılmaz söylüyor. Ömer Ünal, sana da selam olsun kardeşim.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com

0: Akoma üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce yol mesajı seç, istek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de medyamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yolda mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi medyamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Selma Metin kardeşimin mesajı aynen şöyle. Sevgilim Yusuf Emir Sak'a Uygar Doğanay Ateş Ediyor şarkısını armağan ediyorum. Her geçen gün seni, kokunu ve sana sarılmayı biraz daha özlüyorum. Kavuşacağımız güne kadar her sözünde beni hisset sevgilim. Seni çok seviyorum. Selma Metin kardeşim dedi ki, sevgilim Yusuf Emir Sak'a Uygar Doğanay Ateş Ediyor şarkısını armağan ediyorum. Her geçen gün seni, kokunu ve sana sarılmayı biraz daha özlüyorum. Kavuşacağımız güne kadar her sözünde beni hisset sevgilim. Seni çok seviyorum. Böyle mesajları çok seviyorum. Selma Metin'den Yusuf Emir Sak'a çok anlamlı bir mesajdı. Uygar Doğanay Ateş Ediyor Selma Metin'den Yusuf Emir Sak kardeşime armağan olarak geldi. Aç radyonun sesini, gece devam ediyor.

Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.

Ben Yunus Emre Susmaz, değerli büyüklerim Koray Kabadayı, Rüsvan Dalda Biten, Gazi Yıldırım, Emrah Gül, Yunus Ergin ve kardeşlerim Yılmaz Şakrak, Samet Bayram Bey, Dursun Can Akkaş, Mehmet Zorba, Dursun Kaplan, Ozan Selçuk, Alparslan Gölbaş ve kuzenim Sezer Dik Gezen'e selam olsun. Kan bağı insanı akraba yapar, sadakat insanı kardeş yapar dedi. Değerli kardeşim, çok güzel bir mesaj. Yunus Emre Susmaz, selam olsun sana ve değerli dostlarına, büyüklerine.

Efendim, gecenin konusunu biliyorsunuz. Yandı gözyaşlarımız. Üzerine gideceğiz. Daha anlatacaklarım var. Ama bir istek var. Hemen yerine getirelim. Bekletmeyelim kardeşlerimizi. Uğur Karakuş, Nazlıcan, özellikle Zeki Aydoğan, Ceylan Marketlere selamlarıyla birlikte Zor Bey Evren Dilmaç'tan kafadan bir selam ve armağan olsun. Zeki Aydoğan, Ceylan Marketler zincirine selam olsun dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Ve mesajı var Zor Bey'in. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zor Bey Evren Dilmaç, aslan parçası benim kardeşim. Babam Volkan Dilmaç'a saygılarımı, sevgilerimi iletir, ellerinden öperim. Babamın yanındaki dostları, kardeşleri Mustafa, Eren, Doğuş, Serdar ağabeylerime sevgilerimi iletirim. Veysel abimin de bolca selamları var dedi Zor Bey Evren Dilmaç. Ayrıca abilerim Batuhan Kuşbudu, Can Göksoğlu, Şafak Yiğit, Burak Can, Samet Pamukçu, Gürbüz Demir, Yalçın Karlı, Furkan Önsal, Bayram Taplak, Burak Karisli, Baki Karisli, kardeşlerim Oğulcan Olgan, Berat Bademci, Berat Can Özdemir'e selam olsun. Önce şeref, sonra hayat, yol kararınca dönen haindir dedi sevgili Zor Bey Evren Dilmaç. Yine Burak Yıldırım, Muzaffer Yıldırım, Erdi Düzgün, Ertan Yıldırım, Can Yıldırım, Alperen Gözüpek ağabeylerime de selam olsun.

Zorbey, Zeki Akdoğan, Ceylan Marketler zincirine de bu şarkıyı armağan etti. Volkan Dilmaç ve arkadaşları, kardeşleri, dostları, Nazlıcan size Zorbey Evren Dilmaç'tan armağan olarak geliyor. Uğur Karakuş, Nazlıcan.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce

Sevgili dostlarım, bazen bir insanı çok seviyorsunuz ama sevdiğiniz kadar kavuşamıyorsunuz. İşte insanın içini en çok bu yakıyor. Yan yana olduğunuz günler geliyor aklınıza, birlikte içtiğiniz bir çay, aynı şarkıyı dinlediğiniz bir gece, bir bakış, bir gülüş, belki de küçücük bir nasılsın. O zaman anlıyorsunuz işte. İnsan büyük şeyleri değil, küçük mutlulukları özlüyor. Birinin sesini duymayı, yanında yürümeyi, omzuna başını koymayı mesela. Hiç konuşmadan aynı yere bakmayı. Ve bazen sadece aynı odada olmayı. Ne büyük bir istek aslında. Ama insan kaybedince anlıyor ne kadar büyük olduğunu. Sonra bir gece içinizden şöyle geçiyor: keşke biraz daha sarılsaydım. Keşke o gün gitmesine izin vermeseydim. Keşke son konuşmamızda daha güzel şeyler söyleseydim. İşte o keşkeler var ya, gecenin en ağır misafirleri. Kapıyı çalmadan geliyorlar, oturuyorlar yanınıza ve sabaha kadar kalkmıyorlar. Ama dostlarım, hayatın bize öğrettiği bir şey varsa o da şu: efendim, geçmişi değiştiremiyoruz ama geçmişten öğrendiğimiz sevgiyle bugünü değiştirebiliriz. Belki bugün bir annenin sesini duymak, bir babanın elini tutmak, bir dosta iyi ki varsın demek, bir çocuğun başını okşamak. Bunların hiçbiri küçük değil ki. Çünkü yarın bunlardan birini hatırlayıp keşke dememek için bugün sevdiğimiz insanlara sevgimizi biraz daha belli etmek gerekiyor. Belki de gözyaşlarımızın bize söylediği en güzel şey bu. Seviyorsanız söyleyin dostlarım. Özlediyseniz arayın. Sarılabiliyorsanız sarılın. Çünkü bazı keşkelerin vallahi telafisi olmuyor. Ve bazı gözyaşları insana bunu çok geç öğretiyor. Şimdi dizlerimde olsaydın, kıvır kıvır altın sarısı sırılsıklam saçlarını kana kana öpseydim. Şimdi yokluğunda yaren olan emanet yastığının yerine sen olsaydın, doya doya sarılsaydım. Nasıl da özledim seni. Şimdi sen olsaydın da gözlerinde yine ölüp ölüp dirilseydim. Hayatın satır araları dolup taşarken ben senin bir gün benimle ölümsüz olabilme ihtimalini düşünüyorum. Elimden bir türlü düşmeyen iki şey var. Birisi kahvem, diğeri muhakkak bir gün ben bırakmasam dahi onun beni bırakacağını bildiğim. İsterdim ki bir de sen olsaydın, bir de ellerin, bir de gözlerin ve ölümsüz olan... Çekilmez bir hayatın sonradan monte edilmiş de monte yürekleri, biz ikimiz nedense ayrı düştük. Yüzlerce şiir yazdım, belki yüzlerce mektup ve yüzlerce binlerce kez resimlerine baktım. Yine de umut kandilini yakamayıp sanki kıtlık günlerinin gaz lambasının kör ışığı bir damla gazdan mahrum sevdalar olduk. Bilirsin, birçok konuyu nasıl da acıta ederdim.

0: İnan şimdi bu böyle değil. Yokluğunun dayanılması, acılarının sarılmasının imkanı olmayan sensiz günlerde bile hiçbir şeyi acıza etmiyorum. Her yana kevgire dönmüş bir ruhun, bir bedenin ve de bir yüreğin acıza edecek niye kalmış olabilir ki? Düşünsene bir kere. Sensizlik baştan sona zaten kanayan, hiç dinmeyen bir yara. Dilerim bir gün içimizi yakıp kavuran bu ayrılık senfonisi sükuta erer. Dilerim bir gün güneş bizim için doğar ve ellerimiz bir daha hiç ayrılmamacasına birbirine kenetlenir. Sensizlik öyle bir yara ki kavuşmak bilmiyor. Gittiğinden beri tadım tuzum kalmadı.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

da ben, kapımda akşam gülleri. Mateminle tutuşurken dumanım aynı, ateşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlı hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben, kapımda akşam gülleri. Mateminle tutuşurken kan kırmızı gözlerimde,

ateşim aynı, bulutlar aynı, gözyaşım aynı. Sarı saçlı hasretimsin sen, karadan tel sokağında ben. Kapımda akşam gülleri mateminle tutuşur.

Tabii ki sen bir tanem, ter içinde içim bileylenir. Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun. Adresim aynı, kaderim aynı, günlerim aynı, geceler aynı.

0: Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com. Murat İnce ile Uzun İnce Yol. Yoldasın, bir şarkı mı istiyorsun? Bir mesajın mı var? Mediamesaj.com'a üye ol. Radyolar bölümünden Murat İnce Yol mesajı seç. İstek şarkını ve mesajını gönder. Sesin radyoda yankılansın. Kurumsal mesajlar için de mediamesaj.com'a üye olun. Murat İnce ile Uzun İnce Yol'da mesajlarınız havada kalmasın. Hemen şimdi mediamesaj.com.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce Net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Camlar düştü yerlere, ellerim kan içinde, yanım.

beni bulan. Camlar düştü yerlere, elim elim kan içinde. Yanıma gel, yanıma al.

Elim elim kar içinde. Yanıma gel, yanıma. İki yanıkla, iki polis. Ellerim

Efendim gece devam ediyor. Kadriye kardeşimizin mesajı: Ankara'da olan Furkan Çıtras, derdine derman, yüküne omuz olurum. Yalnız değilsin, olmayacaksın. Arkana baktığında gücüm yettiğince hep orada olacağım, seni seviyorum dedi. Kadriye kardeşimiz Ankara'da olan Furkan Çıtras'a, derdine derman, yüküne omuz olurum. Yalnız değilsin, olmayacaksın. Arkana baktığında gücüm yettiğince hep orada olacağım, seni seviyorum dedi Furkan Çıtraz'a Kadriye kardeşimiz.

0: kentin en özel istasyonunda Uzun İnce yol devam ediyor.
1: Duygu adamı Murat İnce.
2: Mecbur mu saydın kalbimi sana? Gözlerimdeki duruşuna, bakışına, içimden bir türlü çıkmayışına.

sandın, ömrüm sana. Tütünse tütün, dumansa duman, an hayal. Nedir senden çektiğim? İdamsa idam, aramsa haram. Bir sen misin ki dünyada kalan? Düşkün mü kanla yazılan yollarına, gözlerimden düşen her bir damla? Nedir senden çektiğim? Varanla zalim, köle mi benim aşkım sana? Kaşınla gözün arasında kaldım. Sus, kandım ha kandım, yandım ha yandım. Ben dudakların arasında kaldım. Sen bunun yarında mı yoksan? Yarında mı yoksan? Ceylan, ceylan, her derdine razıyım diye. Bendeki gurur bir sana yok diye. Bir sana yok diye. Kederlerine boyun büktüm diye. Büktüm diye. Allah'ım da mı yok sandın sen beni? Allah'ım da mı yok sandın sen beni?

yıkıla yıkıla düşe kalka geldim. Ömrüm talan ettim aşkın yüzünden. Aldana aldana peşinde sel gibi. Yıktım bendimi çölüm kibirinden. Kapına dilencim aldım beni. Sustum diye çeker mi saydın seni? Ey zalim, gerisini sen anla. Tiryaki mi sandın kalbim sana, kalbim sana? İçimden söküp atamıyorsam, her türlü ziyana katlanıyorsam, öldüğümü takmıyorsam ve hala ayakta duruyorsam, taş mı sandın, taş mı sandın, taş mı sandın? Senden gitmiyorsam, müptelansam ben. Şimdi ölüyorsam, takmıyorsan sen. Ziyan saymıyorsam, çekiyorsam ben. Sana tapıyorsam, bela mısın sen, bela mısın sen? Nazlı, tüm kahrına talibim diye. Aşktaki onur tek sana yok diye. Zülüflerine vurgun yedim diye.

0: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz. Yüreklerinizdeki seslerin çığlığı Murat İnce ile Uzun İnce Yol.
1: Duygu adamı Murat İnce.

Bir çakman sesindeki kayboluş, bir damla benzindeki koku, fitilin ucunda tutuşan ellerim, çakmak taşındaki ilk kıvılcım, kavrulan yüreğimin kökü, yanan bütün bedenim, sitemim sanadır yar. Kayboluş bir çakmağın sesinde, baş döndüren kokuda başlıyor, yok olmuş. Sitemim sanadır yar. Tütün kokusu sarmış yüreğimin bütün odalarını, nikotin iki yandan kuşatmış parmaklarımın arasını. Sitemim sanadır yar. Caddelerde Eylül yağmurları, toprağa düşen ilk damlada kayboluş ve o ilk koku. Çiğdem çiçeklerinin boynu bükülmüş, toprağın üstü çisil çisil, yüreğimin kökü balçık. Sitemim sanadır yar. Sokak başlarında kalmışlığım, iliklerime kadar ıslanmışlığım ve acıya alışmışlığım esiyor, damarlarıma ihanet doluyor yar. Sitemim sanadır yar. 19'umda değildim, 29'umda da. Ömür çisil çisil tükeniyordu yar. Rayların arasına akıyordu, gidiyordu sıkışan bütün kederlerim, bitiyordu dertlerim. Sitemim sanadır.

alem ağlıyordu. Bulutlar gibi yağıyordu. Şehrin uzak bir köşesinde yine annem ağlıyordu. Giderken ben büyük acılarla, bir çakmağın ürküten sesiyle, fitilin ucuyla tutuşarak, taşındaki ilk kıvılcımla yanarak, kül olan yüreğimle giderken ben el sallamıyordum bile. Yeni bir hayatı tutuştururken sen, sitemim sanadır yar, sitemim, sitemim sanadır yar, sitemim, sitemim sanadır yar.

0: Sitemim sanadır yar, sitemim. Bilmezler yalnız yaşamayanlar, nasıl korku verir sessizlik insana. İnsan nasıl konuşur kendisiyle, nasıl koşar aynalara. Bir cana hasret, bilmezler.
1: Murat İnce'yi bütün sosyal ağlarda Murat İnce net adreslerinden takip edebilirsiniz.
2: Kentin en özel istasyonunda Uzun İnce Yol devam ediyor.
3: Duygu adamı Murat.

kentin en özel istasyonunda uzun ince yol devam ediyor. Bu gece bütün gönül yolcularının bileti kendi yüreklerine kesilmiştir. Kendinize yolculuğa hazır mısınız? Şiir rotasında, duygu tadında.

çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma. Kirletirsin beyazları. Konuşma. Tüketirsin satırları. Mehtabı bırak. Doğan ayrılık. Çekil git. Şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten. Uzak dur benden. Sebebin olurum. Yakanın olurum. Çekil git yolumdan. Ölümün olurum. Ve git artık ne olursun.

0: benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Kumdan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden, yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerimi. Söylenme, devrik tümcelerim olursun. Ne öznesini, ne yüklemini kurtarabilirsin. Çekil git, bırak bütün düşüncelerimi. Yaralıyım zaten, şöyle dur gönlümde. Derdin olurum, korun olurum. Çekil git, ağrın değil, külün olurum. Ey git artık, ne olursun git, git gözlerimden. Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimlerle solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı da. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı. Kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti. Kar yağdı, yağmur da aktı. Sonra toprağa karıştı. Kurudu da, soldu da. Ne bileyim işte, kısaca öldü de. Ve çekil git artık. Gölge et. Alın yazısı gibi görme. Değilim bir şeyin, olmadım hiç bir şeyin. Çekil git artık, ne olur çekil git. Kötü söyletme. Yaşamaz da, olsun da. De ki bitti, bitti de. Kar da yağdı, yağmur da aktı. Kurudu da, sonra toprağa karıştı. Soldu da, ne bileyim işte. Kısaca, öldü de.
1: Hani ne dersen de noktası. 2008'lere gittik. Hatırlayanlar bilenler vardır. Murat İnce, Naşit Göktürk yorumu. Bu gece sizlere benden şiirler de dinlettim. Gecenin konusu yandı gözyaşlarımızdı. Üzerine gittik. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Dostlarım, bu gece gözyaşlarımızdan konuştuk. Özlemekten, sevmekten, kaybetmekten. İçimizde kalan o sessiz cümlelerden, belki hepimizin bir yerinde yandı gözyaşlarımız. Kiminin annesi için, kiminin babası için, kiminin sevdiği için. Kiminin de bir daha geri gelmeyecek günleri için. Ama şunu unutmayalım. Bu şarkıyla da çıkış yapıyoruz. İbrahim abiyle mutlu ol yeter de, mutlu olun olur mu? Ama şunu unutmayalım, gözyaşı akıyorsa kalp hala hissediyordur. Ve hisseden bir kalbin yeniden sevecek, yeniden gülecek, yeniden umut edecek bir tarafı mutlaka vardır arkadaşlar. Bakın, geçmişi değiştiremeyiz, gidenleri de geri getiremeyiz maalesef. Ama bugün hala yanımızda olanların kıymetlerini bilebiliriz değil mi? Örneğin bir telefon açabiliriz. Bir seni seviyorum diyebiliriz, bir mektup yazabiliriz, bir sarılmayı ertelemeyebiliriz. Çünkü hayat bize her şeyi ikinci kez söyleme fırsatı vermiyor. O yüzden bu gece gözlerimizi silelim dostlarım, ama kalbimizi silmeyelim olur mu? Çünkü bazı gözyaşları bizi geçmişte bırakmak için değil, sevginin hala içimizde yaşadığını hatırlatmak için akar. Geceniz huzurlu olsun canlarım. Gönlünüzde sevgi, gözlerinizde umut eksilmesin. Ve ne kadar yanmış olursa olsun gözyaşlarımız, yarın yine güneş doğacak. Bunu ne olur unutmayın olur mu? Zorda olan bütün kardeşlerime selamünaleyküm bir kere daha. Rabbim Yafet'te adıyla dilerim kilitli kapılarınızı açar. Sevdiklerinize

bir hatırlatma yapmak istiyorum. Zorda olan kardeşlerimizin psikolojileri normal insan psikolojisi gibi olamaz. Zaman zaman bazı mesajlar alıyorum. Atıyorum bir telefon konuşmasında.

Her alan psikolojisi. Allah kimsenin başına vermesin, zor bir psikoloji. Dolayısıyla ben buradan özellikle İffet abidesi bacılarıma yürekten sesleniyorum. Biraz daha sabır, biraz daha idare, idarenin mektebi yok derler eskiler. Biraz daha idare etmemiz gerekiyor ki çınar direngenliğinde zorda olan kardeşlerimiz hayata tutunsunlar. Her ne olursa olsun siz bir adım atmaya, bir adım daha atmaya, bir adım daha atmaya meyilli olun. Sakın geri adım atmayın, sakın vazgeçmeyin. Bana öyle dedi, böyle dedi, telefonu yüzüme kapattı falan filan, sakın. Çünkü dar alan psikolojisi, 3 adımlık alanda yaşayan bir adamın psikolojisi, yaşamayan anlar mı anlamaz mı bilmem ama örneğin kendinizi dar alan olarak kendi evinizde istediğiniz odanın bir tanesine, istediğiniz şartlarda televizyonunuz dahil, bilgisayarınız dahil ama o odadan çıkmamacasına, o odanın içerisinde kalmacasına bir kilitleyin. Dar alanın ne demek olduğunu sanırım 24 saat kalsanız yeterli anlayacaksınız. Dolayısıyla bu psikolojide olan kardeşlerime Rabbim sabır versin. Tabii ki ailelerine hakeza. Ola ki bir aksaklık yaşadınız, sakın bu kardeşlerimden vazgeçmeyin, olur mu? Çünkü yürekleri çok yaralı, dokunsan ağlayacak durumda. Kolay değil çünkü. Kolay değil arkadaşlar. Efendim bana ayrılan sürenin sonundayız. Herkes hakkını helal etsin. Yarın akşam 19'da Allah'tan bir mani olmazsa yine yeniden kentin en özel istasyonunda bu frekansta sizle yeniden buluşmak dileklerimle. Hoşça kalın. Dua eder dua bekleriz. Hak hukuk noktasında hakkım helaldir. Haklarınızı helal ediniz. Hakkımda ne düşünüyorsanız iyiliğe dair milyar katını versin Rabbim. Kötülük düşünen kardeşlerime kesinlikle hiçbir şey söylemiyorum. Onların bileceği şey, ben Rabbimle hoşbaht bir duygu içerisindeyim. Sizleri seviyorum. Dua der dua bekleriz. Allah'a ısmarladık. Yayınımız sona erdi. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Allah'a.

haber, müzik, kültür sanat, yerel ve bölgesel gündem, son dakika gelişmeler, hepsi ve daha fazlası Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te. Radyo Kulüp'te.